Labs buyurdu. Klavye et yat. Naklepujut, poplitujut, predavajut. Donošat.